Ekure belere başay mil bekşa Peçi kolem betere başay mil bekşa Lendi kure belere başay mil bekşa Peçi kolem betere başay mil bekşa